ingane zonke ziphume ze emafemini amafemi ayaqasha ayaqasha manje kuthatha ingane ingane ihlukane notywala ayihambe ziyofesa manje ingane ayihlukane nokuzala ingane yikhifiza ukuze uhulumeni uzokodla yithi uhulumeni manje.